güzel bir parça. Bunlar cesaret ister. Müslüm Gürses, Müslüm Baba bunları yapan birisiydi. Ferdi Tayfur bildiğim kadarıyla hala onun rekoru kırılamadı. En çok dinlenme rekoru Ferdi Tayfur'dadır. Yani bu isimlerin hepsi kendi halinde gerçekten birbirinden büyük isimler. Ve şimdi isterseniz bir başka isimle devam edelim. Hala hayatta. Özledik onun sesini de, çok özledik, bilmiyorum, bakalım. Evet, arabeske nereden takıldık diyorsunuz, nereden geldi? Efendim, arabayı servisten alınca arabeske bağladım arkadaşlar.

Yani artık düşünün, arabeske bağlayacak ne kadar böyle can yakıcı bir şey geldiyse, raporları zaten kaç sayfa rapor geldi. Oku oku bitmiyor. Arkasına gelip fiyatı görünce evet dedik. Bugün arabesk günüdür.

Efendim farkına vardınız mı bilmiyorum. Aynı parçayı Müslüm Baba'dan da çaldıydık. İki farklı ustadan dinlemenizi istedim. İkisinin de lezzeti bir başka. Müslüm Baba'nınki de, İbrahim Tatlıses'in de, büyük ustanın da, yaşayan ustanın da gerçekten parçayı seslendirmesi müthiş. Yani bunu nasıl anlatabiliriz? Adana ile Urfa gibi diyebiliriz yani. İşte hangisi, lezzetleri birbirine o kadar benziyor ki ufak tatlı farklılıklar var. Bunu gurmelerin anlayacağı. İşte arabesk böyle bir şey.

Evet. Değerli Bir Çay Daha dinleyicileri, İbrahim Tatlıses'ten geldi, Büyük Usta'dan geldi, Mutlu Ol Yeter dedi. Evet, şimdi...

Sıradaki haberimizle devam edecek olursak, haberin giriş tarihi 28.04.2026. Yani bugün girmiş, eski bir haber değil. Peki haber nedir efendim? Haber, arılar gerçekten sayı sayabiliyor mu başlığıyla dikkat çekiyor. Detayına gelin beraber bakalım. Bilim dünyasında uzun süredir tartışılan arılar sayı sayıyor mu yoksa sadece görsel desenleri mi ayırt ediyor sorusu yeni bir araştırmayla netlik kazandı diyor. Arıların dünyayı algılama biçimlerini esas alan bilim adamları bu canlıların görsel yansımaların ötesine geçerek sayısal değerleri kavrayabildiğini ortaya koymuş. Evet, arıların sayısal yetenekleri son yıllarda biyoloji dünyasında sıkça tartışılan bir konu olduğu, bazı uzmanlar önce deneylerde arıların sayısal beceri sergilemediğini, sadece görsel desenler arasındaki farkları ayırt ederek başarıya ulaştığını savunuyordu. Ancak İtalya'daki Trento Üniversitesi'nde nörobilim uzmanı Mirko Zanon ve Avustralya'daki Monash Üniversitesi'nden zoolog Scarlett Howard liderliğindeki ekip bu tartışmayı sonlandıracak bir çalışma yürüttü diyor. Araştırmacılar arıların bilişsel yeteneklerini değerlendirirken insan merkezli bakış açısını bir kenara bırakarak dünyayı arıların gözünden analiz etmeye odaklandı. Arılar, şöyle biraz özetleyelim, arılar eğitim aşamasında %75-%80 oranında başarı gösterse de eleştirmenler bu başarıların sayı saymaktan ziyade görsel karmaşıklığa dayalı bir yöntemle salgılandığını öne sürmüştür diyor. Haberin detaylarını merak eden dinleyicilerim için TRT Haber'den Dünya bölümünden haberin detaylarına ulaşabilirsiniz. Vallahi sayı sayabiliyorlar mı, görsel hafızaları var mı bilmiyorum ama yani balı güzel yapıyorlar, severek yiyoruz. Ne diyelim şimdi, ellerine mi sağlık diyelim, ayaklarına mı, yoksa neresine bilemedim de. Alkışlar arılar için gelsin, gülme de o zaman bizim espriye gelsin diyelim. Kendi kendimizi avutalım efendim. Bir başka ustayla devam edelim isterseniz. Şimdi arabesk denince akla 4 tane büyük isim gelir. Yani bunun sıralamasını bir tarafa bırakalım. O zaman parça sırasına göre verecek olursak işte Müslüm Gürses, Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses denilse de bu kadar mı? Değil. Şöyle bu soruyu ben size bir sormuş olayım. Başka kim geliyor aklınıza? Şöyle spoilerla beraber parçada girsin. Doktor. Bakın spoiler'ı ben verdim. Doktor. Kendisinden uzun süredir ya benim dikkatimden kaçtı ya da gerçekten parça çıkarmadı bilmiyorum. Merak da ediyorum işin açıkçası. Evet efendim. İsmi söylemeyeceğim. Kendiniz araştırın. Ama parça güzel. Parçayı dinleyin. Önce dinleyin, sonra araştırın.

0: Dokunma.
1: Evet, dokunma doktor bazı şeylerin herhalde melhemi. Bu arada onun doğrusu ne? Merhem mi, melhem mi? Neyse, yazarsınız efendim. Ya merak ettim, dur bir yazalım ha. Ne dersiniz? Bu arada merhem mi, merhem? Evet, bakıyoruz efendim, merhem. Evet, melhem değil efendim, merhem. Böyle bazı şeyler var değil mi? Bakıyoruz şöyle, doğru kullanım merhem, R şeklinde olmalıdır diyor Türk Dil Kurumu. Şarj aleti, şarj. Bunun ama halk arasında bilinen, en çok kullanılan nedir? Şarj, böyle şeyler var. Ama bu daha da kolay geliyor. Yani halkın kolay kabullendiği bir şeyi niye zorla değiştiriyorlar? İşin gerçeği bunu da anlamıyorum. Bu şarj. Söylerken bile böyle bir adam yoruluyor diye. Başka ne var? Şarj, kebap, bunlardan bir tanesi. Peyle mi, beyle mi, kebap mı, kebap mı? Yani baktığınız zaman, sokağa çıktığınız zaman birçok şey tabela görebilirsiniz. Ya da egzoz, yine bunlardan bir tanesi değil mi? Egzoz mu? Bunun belki 6-7 çeşit yazılımı vardır. Egzoz 2Z ile, egzoz S ve Z ile, Z ve S ile, SS ile, ZZ ile. Oh, neyse, bu işe girersek herhalde sonunu bulamayız. Efendim, son 15 dakikanın içerisine de girmiş bulunmaktayız bir başka haberle. Şimdi ne derler, zenginin malı züğürtün çenesini yorar. Biz de çenemizi yormak için bir haber okuyacağız size. Aslında tam da çenemizi yormayacak, ileride bizi etkileyecek bir şey. Yoksa biz burada boşu boşuna böyle lak lak yapmıyoruz efendim. Ney haber peki? Elon Musk ve Sam Altman karşı karşıya diye ilginç bir başlıkla karşımıza geliyor. Yapay zekanın geleceği mahkemede. Neymiş efendim bu mahkemede olan? Teknoloji dünyasının iki devi Elon Musk ve Sam Altman arasındaki hukuk savaşı yeni bir boyuta taşındı. Kaliforniya'daki federal mahkemede başlayan sivil davada jüri seçimi sürerken bu davanın sadece kişisel bir hesaplaşma değil, yapay zeka sektörünün ve OpenAI'ın geleceğini belirleyecek bir dönüm noktası olması bekleniyor diyor. Peki şöyle biraz detaya gidelim isterseniz sizinle beraber. 4 hafta sürmesi planlanan davada Tesla'nın CEO'su Elon Musk ve OpenAI CEO'su Altman yanı sıra bitmedi. Microsoft CEO'su Satya Nadella gibi sektörün en etkili isimlerinin tanık kürsüsüne çıkması bekleniyormuş efendim. Peki haber nedir? Haber şu aslında, anlaşmazlığın temelinde 2015 yılında kar amacı gütmeyen bir araştırma merkezi olarak kurulan OpenAI'ın artık bir sektörde dev haline gelmesi, milyarca dolarlık yatırımla ticari bir deve dönüşmesi yer alıyor. Musk, Altman ve diğer kurucuların kendisinden para, tavsiye ve zaman alırken kamu yararına çalışan bir yapı söz verdiklerini, ancak daha sonra bu sözü bozarak şirketi kişisel kazanç kapısına dönüştürdüklerini savunuyor. Evet, çok öncelerinde, yani 10 yıl herhalde oldudu bu programı yaparken, o zaman da söylemiştik diye hatırlıyorum ben. Yapay zeka, daha o zaman bazıları yapay nedir, zeka nedir bilmezken biz o zamanları söylüyorduk. Efendim ne demek yani bu? Bir çay daha programını dinleyenler kazanıyor, önceden bilgileniyor. Alkışlar. Alkışlar biz bir çay daha dinleyicileri için olsun. Şimdi günümüzde iyice hisseder hale geldik. Yapay zekanın kullanılmadığı sektör neredeyse yok gerçekten. Ve bu henüz daha yolun başı. İlerleyen zamanlarda ya inanılmaz şeyler olacak bu yapay zekayla. Ona göre şimdiden hazırlanmanız gerekir. Nedir? Yani hukuk sistemi bununla beraber kurulacağını söyleyebilirim. Tıp alanı bununla beraber çalışıyor. Mühendislik alanı, yazılım mühendisliği, aklınıza gelecek her bir şey herhalde ileride daha çok kalabilecek insanların iş alanına, sahasına girmeyecek şeyler, el becerilerinin olduğu yerler olabilir. Orası da bir yere kadar diye düşünüyorum. Evet, haberin detaylarını yine ilgilenen kişiler için arama motoruna dünyadan haberler yazdığınızda gelen sayfalardan bulabilirsiniz. Efendim, İbrahim'le devam edelim. Ama bu sefer İbrahim Tatlıses değil, başka bir büyük ses, aramızdan ayrılan büyük bir sesti. Erkal'dan gelsin efendim. Sevme, Aşkname parçasından, albümün parçası oydu galiba, hatırlamıyorum tam olarak da. Gerçekten onun da müthiş bir sesi vardı. İbrahim Erkal Sivaslı mıydı? Tam memleketini hatırlamıyorum. Aklımda öyle kaldı. Ama nereli olursa olsun memleketin her yeri bizim zaten. Sadece ismi gelince aklıma öyle bir çağrıştırdı.
0: Nasıl anlatayım pişmanlığı?

Efendim, ilginç bir habere daha rastladım. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi haberi ilginç kılan şey hava gökyüzünde gerçekleşmiş olması. Nedir bu? Şimdi Delta uçağında beklenmedik misafir. Şimdi uçakta bebek doğdu. Ya bunun bir şey yok muydu? Belirli bir ayı falan, belki de kadıncağız fenalaştı. Bilemiyoruz, o haberin detayında yazmıyor ya da ben rastlamadım. Şöyle, Atlanta'dan kalkan bir Delta Airlines uçağı Portland uluslararasında portladı gibi böyle saçma bir espri geliyor aklıma. Ama kendimi tutacağım efendim, öyle espri yapmayacağım diyeceğim ama yaptık da herhalde. Şimdi bir saniye. Havalimanına inmek üzereyken unutulmaz bir ana sahne oldu. Uçaktaki bir yolcu Boeing 737 tipi uçağın tekerleri piste değmeden hemen önce 2,5 kilogram ağırlığında sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirdi diye haber yapıyor. Hayırlı uğurlu olsun, Rabbim uzun ömürler versin, sağlıklı sıhhatli. Evet, şimdi haberin detaylarına girince vallahi buradan yani müthiş şeyler çıkar, kaynaklar çıkar. Ayakkabı bağcığından tıbbi müdahale, yani ilginç. Cuma gecesi yaşanan olayda şans eseri uçakta bulunan iki paramedik, Tina Fritz ve Karin Powell doğuma müdahale etmiş. İyi ki varmış, onlar olmasa yani neler olabilirdi gerçekten. Şimdi uçaktaki steril doğum kiti bulunmaması üzerine paramedikler yaratıcı çözümler üretmek zorunda kaldı. Diğer yolculardan battaniye toplanırken bebeğin göbek bağını bağlamak için bir uçuş görevlisinden alınan ayakkabı bağcığı kullanıldı diyor. Yani düşünsenize, sıradan bir yani doğum diye geçiyoruz da teferruatta neler var? Gerçekten zekice, tebrik etmek gerekiyor. Kemerlerinizi bağlayın, ıkınmaya başlayın diyor. Şimdi haber gerçekten böyle diyor. Doğum başladığında... Bir saniye şöyle, doğum başladığında, evet şimdi haber, doğum başladığında uçağın inişe geçmesine sadece dakikalar kalmış efendim. Anne Ashley Blair'ın son ıkınmaları sırasında kabin görevlileri güvenlik gereği, tabii uçak inişe geçiyor. Kemerleri bağlayın ikazı oluyor. Hayır şimdi olmaz dediklerini ve üç güçlü ıkınmadan sonra dünyaya gelmiş çocuk diye ya. Şimdi tebrik ederiz, gerçekten iyi ki oradalarmış. İşin garip tarafı ne? Uçak körüye yanaşırken yolcu sayısı 153'ten 154'e yükselmiş oldu. Orada yok, bunu kabul etmiyoruz. Yani bu da ilginç. Şimdi düşünsenize, oradaki böyle gıcık bir çalışana denk geliyorsunuz. Kayıtlı 153 efendim, bu 154 kayıt dışı, kaçak yolcu var. Evet efendim, o zaman başka bir parçayla devam edelim. Dediğim gibi buradan çok büyük şey çıkar, getiremedik ya, buradan bayağı bir kaynak var. Başkan önünde Portland Havalimanı'na itfaiye ve kurtarma ekipleri tarafından karşılanan anne Ashley ve Braille Rene adı verilen bebek tedbir amaçlı yerel bir hastaneye sevk edildi. Çocuk havada doğmuş ya. Yani ne oluyor? 20 dakika. Müşterilerimizin sağlığı ve güvenliği her zaman önceliğimizdir. Yani airline'ın, o uçak şirketinin şimdi havası da ayrı olur. Gerçekten değil mi? Evet. Efendim, analı babalı büyütsün diyoruz ve isterseniz başka bir parçayla son 5 dakikamıza girelim. Hatta şöyle bir hemen başlatalım. Efendim yine başka bir büyük isim, rahmetliden bahsedelim. Ve bu şekilde de sizlere artık veda edeyim. Bugünlük de bana ayrılan sürenin maalesef sonuna geldik. Güzel, eğlenceli bir program geçtiğine inanıyorum. Efendim bir dahaki haftaya tekrar sizlerle buluşmak üzere. Umarım bu defa çalçanı bizleri ekmez, öyle diyelim. Sağlıklı, sıhhatli sevdiklerinizle hoşça kalın diyorum ve Ahmet Kaya'yla sizleri baş başa bırakıyorum.

neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?